odkar izuz Kul sut vlub bina Suli hangevis Eşhit gam tvara Çems dam zeşuriz Futkar frinas Rogurt sit soçhlis elçi